0: annesi tatmin değil. Çubuk bahu titime.
1: Ve titime lan da tefekiz.
0: Annesi tiyat. Titime.
1: O kan mı giyin da tefekiz pito da zindi.
0: Hayır, bu kwa kimane sanjel. Loke. Kimane da tefekiz. Kiba sao kiba wa. Kana ba kwalinda.
1: Ntate wa ka o sontsole la temba sentse ba ukwa bana beso a ka nete ha ona le le khopo ntate se dispitse ka mono ka khobala ya bohobe
0: no mo go tsa ha o di tsopile ke go